Sargia, ubuduman, masto mastone. Duraz çeşman yegane bu pikane.